Yasadik, eğilsel yayın kilisi, yaş yasadik. Yaşayın uşakla, ayak bir yeri yenen, dışarıdan bakıyorlar. Ola kazan sen çık dışarı, sen koru yapamayısın. İyi oyna, dışarıdan bakıyorlar, ayıp. Ha Hasan, ha Mehmet. Ha Osman.